Gürü hı gürü hı gürü hı gürü hı gürü hı gürü hı gürü hı gürü hı gürü